Sengulu çiçeği Boyunu bağda gülü bayramına bezenin Yüzünü seni tolganayla geçeği Boyunu bağda gülü bayramına bezenin Yüzünü seni tolganayla